Kaptanın seyir defterine ek. Hata kodu 2020, küresel kıyamet. Kolektif suçta kümülatif, kişi başına bir felaket.